0: Evam toru peruzi adım bulurva aman önemli
1: önemli maya çok pek ağzı.